0: 棉花送往收购站，一年的忙碌终于有了结果。
1: 7:05, 7:09, 9:09。
0: 阿瓦提，维吾尔语意为繁荣，刀郎则是聚集的意思。聚集繁荣的地方，每天都有新的传奇。刀郎曾经是战乱年代的流民，沿着河流一路奔走，终于来到沙海边缘这片绿洲。今天很多东西似乎已经固定了下来，比如村庄、土地及人群。收获的季节即将结束，每到这个时候，阿利亚斯总会预留一些棉花送给亲友们，分享自己的喜悦。
2: Anda sırge kişiyle müzik şepereyi. Bir işte enerimizi bilen bir köngül acıyla hem de.
3: Bu da.
4: İşte enerimiz kılıyor.

0: dolar öpü. Bu mu özünüke yolu da. Bir alıp gittim, bir kuşuldu ki. Bu ne ahın sizin boyunca? Bunu şu pedisi, onun kanda klasik sazlığını ki pedi oldu ki. Bunun pedisi yok. Şuna çelişik teske bu. Yani, şu ahın sizin boyunca tayinlik çalmasa, babama etkişim.
1: 在制作琴的过程中，演奏者会加入自己对于音乐的理解，同时也会根据自己的风格来设置琴弦的多少。这样制成的琴，每一把都是不一样的，每一把都有属于自己的生命。
0: Ağın tutu ağam bile ıslıp mı? Ağın da sazını, nakşını kim erkanda bırakı, nakşı gelin mi bir nakşet uslubu olgan dek bunu mek dolan uslubu da dolara bak uslubu da bulmuşsa bu ahan vital tarihler çıkagan bilen dolara bak uslubu bulmayken onun cık kıyışlıkla buldu.

0: 32
1: da şu dolar rovatının tembruğa rovatının aldısını buldu. Qalan dolar rovatının 4-cü 5-ci il mansası buldu.
2: 试用了店里的乐器，交流了制作心得后，麦麦提又买了几根琴弦，这才恋恋不舍地离开。巴扎上的商品琳琅满目，在自己的爱好上花了不少钱，麦麦提心里有些过意不去。身边的妻子看到一块头巾，他赶紧出手买了下来。热爱音乐的人往往内心简单，对于他们来说，生活之美到处都有，关键是要学会发现。
0: Bu dolar altında sazlandı biz sazlandı olan dikin kağı vakit öz konu hoş dedi bu bizimki tunca yaş gidek vaktimizde bizimki hissiyatımızın urgutkan nesi olan dikin herip kege vakti da ya kumayımda bu harulu kıskan da ya işten herip kege vakti da ya kumayımda işten açığımız kege vakti da konumuz hatırcam bu yüzümüzün tahlilimiz misalen şu obdan bir pedi çevasa humarımız çıkan dikin işini başka bir işini buradan bir işini kıvas bir adam hoş oldu o. Şunu okşaş, yani kumarımız çıktı şu.
2: 这是每年秋天必有的一场麦西来福，以丰收的名义吹响集结号。阿瓦提线上知名的民间艺术家都。

0: 能歌善舞的阿利亚斯是线上有名的舞者，同时也是刀郎麦西莱府的国家级传承人。
1: Benim ustazım Abdülkadir Musa bu şu 67. yılmış medeniyetlilikte işin sünnet etirtini bir tarihte bir yazı tarihte etken çok kızım bir tarihte. Kandakin bulanı yazıda minben uktusu deyip yazı teklifte bir uktuğa vaktinin ucuda ben şu malum ustaz tutup.
0: Evet. 午休时间，西瓜和馕是典型的新疆地头式快餐，新鲜解渴又顶饿。烈日下的棉田一望无际，一朵朵的手工采摘令人颇为烦闷。打谱的敲击声伴随着苍凉歌声，使人们瞬间忘去了田间劳作的枯燥疲惫。歌声飞扬，时光易逝，劳作时间因为歌舞的存在，反倒成为阖家欢乐的绝佳舞台。